0: Gülümseyen Radyo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minûne lezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Vellezîne yuqîmûne's-salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Ulâike humul mu'minûne hakkâ. Lehum derecatun inde rabbihim ve mağfiratu ve rizqun kerim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Enfal Suresi 2-4. Ayetler.
2: Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, ümmetimden bir kısım insanları bilirim ki, kıyamet günü Tihame dağları emsalinde bembeyaz, tertemiz hayırlarla gelirler. Aziz ve celil olan Allah Teala Hazretleri, o sevapları saçılmış toz haline getirir, değersiz kılar, kabul etmez. Sevban dedi ki, ey Allah'ın Resulü, onları bize tavsif et, durumlarını açıkla da bilmeyerek biz de onlardan olmayalım. Aleyhissalatu vesselam açıkladılar. Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Sizin cinsinizden insanlardır. Sizin aldığınız gibi onlar da gece ibadetinden nasiplerini alırlar. Ancak onlar Allah'ın yasaklarıyla tenhada baş başa kalınca o yasakları ihlal ederler, çiğnerler. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, şu iki kişi dışında hiç kimseye gıpta etmek caiz değildir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolda sarf eden zengin kimse.
3: Ne çok şey söylendi size, ne çok şey işittiniz. Ne sözler, ne nutuklar, ne kelamlar. Burası Dost FM. Sadece kulağınıza değil, kalbinize de değsin diye konuşuyoruz. Söz iki kalbin arası ve kalbimizde kalmalı.

Hazreti Peygamber yanından geçerken, "Ey Rabbim, senden sabır istiyorum" diye dua eden bir kişiye, "Sen Allah'tan bela istemiş oldun. Bunun yerine ondan sağlık ve afiyet dile" buyurdular. Başka bir günde bir adamın, "Rabbim, senden nimetin tamamını istiyorum" dediğini duydular. Bunun üzerine ona, "Ey insanoğlu, sen nimetin tamamının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordular. Adam, "Hayır, bilmiyorum ey Allah'ın Resulü. Fakat ben bununla hayır talep ediyorum" deyince de, "Nimetin tamamı ateşten kurtularak cennete girmektir" buyurdular. Adamın birinin, "Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım" diye dua etmekte olduğunu işittiklerinde ise ona, "Senin duan kabul olacaktır. Allah'tan dilediğini iste" buyurdular.

Hazreti Peygamber bir gün hastalıklarından dolayı tüyleri yolunmuş kuş yavrusuna dönen bir kişinin ziyaretine gittiler ve ona "Sen Allah'a nasıl dua ediyorsun?" diye sordular. Adam, "Ben ey Allah'ım, bana ahirette verilecek cezaları bu dünyada ver ve oraya bir şeyi bırakma diye dua ederim," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Niçin Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azaben nar?" Ey Allah'ım, bize dünyada da bir güzellik nimet, ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru diye dua etmedin, buyurdular. Hazreti Peygamber'in bu sözleri üzerine adam bu şekilde dua etti. Allah da ona şifa verdi.

Beşir bin el-Hasasiye şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bana, beni Rabiatul Kaş'an'dan getiren ve peygamber eliyle Müslüman olmamı sağlayan Allah'a hamd ediyorum de buyurdular. Ey Allah'ın Resulü, senden önce ölmem için Allah Teala'ya dua eder misiniz? Dediğimde ise ben böyle bir duayı hiç kimse için yapmam buyurdular.

0: Hazreti Peygamber dualarına kendi nefislerinden başlarlardı. Bir gün Musa aleyhisselamla salih kul arasında geçen hadiseden bahisle, "Allah'ın rahmeti bizim ve Musa'nın üzerine olsun. Eğer o sabretmiş olsaydı daha ne acayip şeyler görecekti," buyurdular. Sonra da, "Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. O takdirde benim tarafımdan benimle arkadaşlık etmemen için sana bir özür ulaşmıştır," dedi. Mealindeki ayet-i kerimeyi okudular ve bunu yaparken de özür kelimesini uzattılar. Ayşe validemiz, Medine vaizi İbni Ebi Saib'e, "Sakın dua ederken seci yapma. Çünkü Hazreti Peygamber ve sahabileri asla böyle yapmazlardı," demişti. Hazreti Ömer bir gün adamın birinin fitneden Allah'a sığındığını duydu. Bunun üzerine ona, "Ben senin bu duandan Rabbine sığınıyorum. Sen Allah Teala'ya sana mal ve çoluk çocuk vermemesi için mi dua ediyorsun?" dedi. Bir başka rivayette ise şunları söylemiştir: "Sen Allah'ın sana mal ve çocuklar vermesini istemiyor musun? Fitneden Allah'a sığınmak istediğinizde onun insanı sapıklığa ve kötü yola sevk edenlerinden..."
1: Ну, просто вам так подумать над информацией о том, что зумеры вновь нас подводят. 7.50 в Москве.
2: Подъемники на нашем радио. Наше радио.